so eye ye nkonim dinhi wadin konim amaye onu no agi odibonye ni a otese wo otese